Yaşın umma. Evet, illete kumpak. Kadir min yaşam uğrayım mı? Kaşın usta kollarım oldu mu? Ha, mısır sana kumpayı. Kıyla vafalım mı değil mi? Kozu pavu parin nato. Şipa da dünya kukatu. Foy verdi şaşı şaşı. Şizet üstü fazla yamın.